ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim xudodan, xudodan yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Sınıfdaşlar uçuraşuğuge fakat A'laçı Abdurayim yürüp geldi. Kolgeller minip geldi, uçup geldi, ya ki süzüp geldi.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

Oktyabr Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.

0: Tüşüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Sınıfdaşlar uçuraşuğuge fakat A'laçı Abdurayim yürüp geldi. Kolgeller minip geldi, uçup geldi, ya ki süzüp geldi.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

0: 12.28 9.78 12.28 bilan 875.75.19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA

0: yetamız.
1: Shinavandalar sog'indik, sog'indik ularni. Taklif qiling, Bahodir aka, deyishdi. O'zimiz ham sog'inganmiz.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otemden, ya onemden ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatenden, vatenden ayırmasın.
1: Donolar söyleydi.

Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: Nuno Mendes mesela loyiqmas deysizmi?
1: Loyiqmas.
0: Kvaratskheliyachi? Yo,
2: Kvaratskhel bitta Chempionlar Ligasida. Bitta Chempionlar Ligasi. Fransiya chempionati emasda.
1: Unda bastayib jahon chempionati bormi? Ya'ni Gruziyada tug'ilgan.
2: Endi jahon chempionati yili bo'lgan paytda jahon chempionatida qatnashgan.
0: Hozir ham lekin yorib tashlayapti Kvaratskhelya.
1: PSG'da 10 ta futbolchi kiribdi. Rekord ekan.
0: Dembele, Kvaratskhelya, Hakimi, Marquinhos, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz.
1: Ferran Torres ham bordi.
2: Ferran Torres.
0: Ha, Torres ham bor. 9 nafar.
1: Yana bor.
0: Torres keyin o'tdi deb yaqqa.
1: Safonov ham qo'shgandirdi, balkim Safonov annaqa kiribdi-yu.
0: Ramziga ham.
1: Darvoza bor, yashil.
0: Ha, ha.
2: 5 talik.
1: Bordi, chunki Chempionlar Ligasini oldi.
0: Rodri, Yamal, Mbappe, Bellingham,
1: Harry Kane.
0: Kane. Shu bunga rais qo'shardim men agar 6-chisi bo'lsa.
2: Lekin anaqa va Messinicha safdan o'chirib yubormanglar. Jurnalistlar ovoz beradi-da.
1: Tirs etib. 2-chi o'ringa qo'yversa ham bor Bobur.
2: Hammasi 2-chi o'ringa qo'yib chiqsa, men birga qo'ymadim-ku deb.
0: Mbappe, Bellingham, Vinicius, Kane, Olise, Diaz. Endi William Pacho bilan Dayo Upamecano nomiga turishibdi. Holland bor, Rodri, Yamal, Kubarsi, Kubarsi ham nomiga turibdi. Dembele, Kvaratskhelya, Hakimi, Marquinhos, Mendes, Neves, Vitinha, Fabian Ruiz.
1: Siz jurnalist bo'lganingizda kimga berardingiz Bobur?
0: Yamalga.
1: Sizchi?
2: Ha, Harikin.
0: Men Yamalga berardim. O'tgan mavsumni eng katta performanslari shu bola dedi.
1: Mana Yamal deganmi?
0: Eng yorqin performanslari
1: Yamalda nima zo'r boshqalardan bor-ku? Pastki aniqa sifat bo'ladi-yu.
0: Tushishi.
1: O'sha yo'q. Ronto o'yinida, masalan, tushgan o'yinida o'sha Ispaniyada yaxshi o'ynamadi deyilyapti. O'zi bilan solishtirib yaxshi o'ynamadi deyilyapti, lekin yeb tashadi-da.
0: Ya, juda yaqqol tushishi yo'q-da.
1: O'shani hisobiga bemalol boshqalar ana Ayar Saballa birga birlatish chiqmayapti-da.
0: Yamal
2: faqat Ayar Sabal yo'q, ha?
0: Yo'q.
1: Topshiriqqa bo'ysingan xolos. Ya'ni ortiqcha
0: keyin futbolni ko'rayotganda, Yamal futbolni ko'rayotganda faqat golini kutmaylik-da. U qancha ish qilyapti o'zining qanotida.
1: Ispaniya birinchi turda men ikkita o'yiniga tushdim, stadionga tushdim. Cabo Verde bilan Duran o'ynagandan keyin Yamal o'ynamadi o'sha o'yin. Ferran boshqalar rosa-rom. Keyin Yamal qaytdi, Saudiyaga birinchi golni shurdi. Umumiy boshda berdi. Keyin Torunul yutib Ispaniya keyin boshga chiqdi. Bunda o'ylab qaraganda. Kim bu yerda ehtiyoj ham qolmadi-da. Unaqa Barselonada o'tgan yili juda yorib yorgani sababi ham Barsa Inter bilan o'yindami hamma narsani unga berib qo'ydi-ku. Tamom bo'ldi-ku qolganlar. Atletico Madridda ham juda ko'p narsani bo'yniga olardi-da. Chempionlar Ligasi chiqib ketgan bo'lsa ham anaqa eslashga arzirli xush damimiz bor dedi-ku Muhammad Yusuf.
0: Realdan Mbappe bilan
1: Bellingham.
0: Bellingham bor. Ha, Vini ham bor, Vini ham.
1: Vinicius jahon chempionati yaxshi o'ynadi.
0: Guler yo'q-a?
1: Yo'q. Yo'q,
0: tortmaydi ham.
1: Ishni tutib qo'yasiz.
2: Jahon chempionati sharmanda.
0: Valverde ham yo'q-a? Jahon chempionati rasvo bo'ldi rostdan.
1: Unda Eldor qo'shsa bo'ladi, Guler o'rniga.
2: Yo, Eldor yaxshiroq haqiqatan.
0: Darvoqa ketma-ket 6 ta o'yinda gol urdi Eldor.
2: Rafinha ikkalasi bir xil hozir.
0: Turkiya chempionatida.
2: Futbolda eng yaxshilar Eldor bilan Rafinha.
0: Eldor kirostan ham bu hazil emas. Turkiya Superligasida manaman degan hujumchilar o'ynab yuribdi hozir.
1: Yo'ki, har doim penaltini tep urishi bu yaxshiligini bildiradi.
0: Ishonch doim ya.
2: Bir penaltidan 2 ta urdi-da.
1: Yo, bildim.
2: 6 tadan 2 tasi penaltimi?
1: Mbappe la ura olmayapti, eng muhim palla.
0: Ha. Kim yaqinda ura olmadi?
1: Mbappe. Betiske. 99.
0: Ha, oxirida.
1: Yana boshqacha tepish talab qildi.
2: Aloqa Mourinho vaqti gapimiz. Qachon ketadi bu? Bahorga bordi jidiyo.
1: Lekin Mourinho'da ayb bo'lmadi, o'ynab turibdi. Men ham ketadi deb o'ylovdim, lekin jamoa hamma davrdan yaxshiroq o'ynab turibdi.
0: Real yaxshi o'ynadi.
1: Hamma bilan yaxshi o'ynayapti-da.
0: O'tgan yil Real emas, lekin juda bir
1: to'g'ri yutqizdi o'sha kuni. Endi qanaqa qilib bo'sh qo'yganlar 7 ta golli vaziyatdan foydalana olmasa, Mourinho emas-da.
0: Da to'sinlik ustunligi debdi. Vinicius bo'sh darvozalarga nimalar qildi?
1: Darvozabon ham hayot o'yinini o'tkazibdi.
2: Pastga qilsa
0: qildi. Yo, Betis bilan foydalanilmagan imkoniyatlar Inter bilan taqdim etdi-da keyin. Qaytib berdi Realga. Darvozabon
1: qaytarib berdi.
0: Ha. Shunday yo'q joydan.
1: Keyin Karius ham zo'r o'ynadi.
2: Xuddi o'sha golni ko'rdingiz.
0: Ha.
1: Karius zor oynadı Schalke'deyken hazır. Hmm. Şu şöyle diyor gene ki Bavare bile 0-0 oyunu verdi de. Ne melek mıydı Bavare? Karius kaytar orada. Şimdi takdir eken de bir oyunda buna koyunuydu bir oyunda.
0: Şimpiyonlar ligasını başla aldık. Kısası şunaka. Böyle hazırca birinci dasturumuz. Bundan ki bu payşambı günü çıktık bana.
2: Çempiyonlar.
0: Ha, düşambı günü efirimiz var. Çempiyonlar ligası hakkı diyem gepleşemiz. Başka milli çempiyonlar
1: hakkı diyem. Düşambı günü ilacı yok. Payşambı gülüydü şunu.
0: Nege?
1: Bence Çempiyonlar Ligası Asya'nın yazıp da Uyadan şahlanırken, studiyeyken.
0: Uyadan kattı?
1: Farhana'da.
0: Ha, uyakı kitas mı? Ha. Düşanbı günü mü de oyun?
1: Şimdi efirde içki mecbur mu? O düşanbı günü eken de.
0: Haa.
1: Yağdan eken. Çünkü ben ozu itmakçıydım, kundurmakçıydım.
0: O şu turda...
1: Teyrep şikolatla hap geliyordum bari. Hıhıhı.
0: O şu turda Paxtakor Toshkent'de oynaydı?
1: Yok, Paxtakor Mehmon'da oynaydı. Alakhli bile.
0: Haa. Seyşanbı günü. Haa, o... Siz ketsiz ketmesiz kıyım masal eken, düşan seyşanbı çıkışımız.
1: O şu payt futbol bu
0: turda. Haa, bir yolu Çempiyonlar Ligası'dan kiyin çıkartıyamız.
1: Payşan bakalı oraylı dedim, devamlı. Çünkü Avrupa Ligası ya Milan'ın oyunları var. Juventus ile Milan, Avrupa Ligası'da oynayıp. Hmm. Inter kanalı yaman kıtmırlık
2: bir yazdım. Şunu kuramız mı?
1: Yok. Tanıştı. Zor yazsa indi ben.
0: Kaysi kanalı?
1: Telegram
2: kanalı. Kaysi kısak diyor. Avrupa'nın birinci rakamlı müsabakası Avrupa Ligası. Ha.
1: Xullas nima degan?
2: Yo'q, Milan deb.
1: Yo, nima degan deyman?
2: Bombasti Badjo deb.
1: Celtic'lar bor-a. Celtic bilan o'ynadim shunaqa birinchi o'yin. Ular bizdan
2: bu yerga keldi, bu nima edi?
0: Budjo Glimt.
1: Ha, yo'q, Ajax bilan Lask o'ynar ekan-da ertaga.
0: Chempionlar Ligasi.
1: Ajax Lask uni Chempionlar Ligasiligini qayerdan bilasiz? Nima qanaqa qilib topish mumkin? Nomini o'zi anaqa so'zlar, so'zlarni tashkil.
0: Alo, qisqartma so'zlar.
1: Ha, misol uchun sabah chiqqan bo'lsa bizniki bor va Manchester United bilan o'ynaydi.
2: Bugun
1: o'ynaydi.
2: Marali yomat bersin.
0: Ha.
1: O'ynaydi, Old Trafford o'ynaydi.
2: Men topolmadim. Chempionlar Ligasida bironta o'zbekistonlik futbolchi Old Trafford o'ynagan eslolmadim. APLda o'ynagan Abduqodir gap yo'q. Shatskini Old Trafford o'ynagan eslolmadim.
1: Newcastle bilan Real bilan o'ynagan.
2: Ha. Birinchi marta Old Traffordda o'zbek bo'ladi.
0: Abduqodirdan tashqari.
2: Kasab qo'ysa ya.
0: Abduqodirdan tashqari.
2: Ya'ni Abduqodir APLda o'ynaganda Chempionlar.
0: Chempionlar Ligasida.
1: Abduqodir o'ynayotganda Manchester United Chempionlar Ligasiga chiqmay qo'yibdi.
2: Bugun Umar Ali 40 metrlardan yasab qo'ydi.
0: Omadini bersin. Ko'ramiz. Davroq Behruz ishlari ham yaxshi.
1: Ha, Inter nima deganini ayting.
0: Ha, ayting Inter.
1: Inter ayting nima deganini? Qizi.
0: Kesib tarqatish kerak zo'rdi-ku.
1: Ha, aytganki bizdan tinimsiz Yevropa Ligasi haqida so'rashyapti. Biz bilmaymiz deb turib, Milan bilan Juventus silkasini berib qo'ydi. Mana shu kanaldagilar biladi,
0: so'rayman. Iflos troll ekanligi.
1: Bo'la, shunaqa narsalar yaxshi-da.
0: Bu o'tgan yillari, o'sha oxirgi yillarda Galatasaray Fenerbahçe'ni shunaqa qilardi-da. Fenerbahçe'ni qo'li Yevropa Ligasiga uchib ketardi-yu, bu Chempionlar Ligasida o'ynardi. Kecha darvoqa yutqizdi.
1: Shu o'zi adminlarga ham bog'liq shekilli, sal
0: anaqa.
1: Prikolroq bo'lib o'tirishdi.
0: Fener qanaqa o'ynadi? Bugün mü de yok ki? Bugün de. Fener oyunu bugün.
1: Galatasaray yutkuzdu.
0: Galatasaray yutkuzdu sporcu.
1: Bakanız var. Azim hiç oynamadı bu.
0: Ya onu rasa trol kılışadı. Yani Okan Buruk var baş murabbi. Ha, içki erdemezsen diye o zihni hakemler indemezsen de. Fener 44. dakikaya gelip Roma'dan 0-1 hesabı da orta var yaptı.
1: Haa, Gasperini. İtalya çempionatını yutmakçı var. Atalanta'da yutamıyor, Roma'da yutmakçı.
0: Haa.
1: Kurduz mu? Comeback'in ahirge. Milan bir balo qilib comeback qildi.
0: Kim bilan?
1: Juventus bilan.
0: Juventus comeback qildi.
1: Juventus comeback qildi. O'zi aslida Juventus zo'rroq o'ynadi demoqchi edim-da. Keyin undan oldin Roma 2-1 qilib ketdi. Bruno turgan bilan Atalanta. Atalantaning murabbiyi Sarri, Romaning murabbiyi Gasperini nimalar bo'lib ketyapti deyman undan qarab. Keyin anu ham zo'r bo'ldi Inter bilan Napoli ham.
0: Ha, u ham comeback bo'ldi.
1: Comeback bo'ldi. Napoli dabdalasi. Kecha Napoli Allegri yotib oldi, duo qildi, hamma narsa qildi, lekin baribir Arsenal urdi.
0: 3-2 bo'ldi o'yin.
1: 1-0 edik urdi.
0: Yo, Inter bilan o'yin 3-2 bo'ldi.
1: 3-2 chiqib ketdi. Oxirida Lautaro'lar. Keyin men bitta narsaga e'tibor berdim. Italiyani yomon deyishadi chempionatini. Lautaro nishonlab tribunaga chiqqanda bor-ku, hech qoyadi yo'qdi bu atmosfera.
0: Ha.
1: Hali ham o'zi xalqi anaqa muxlislik boshqa narsa-ku.
0: Tifozi boshqa baribir.
1: Umuman boshqa ekan. Yo'q, keyin Romanikini ko'rsatdi, anaqan kiyimlar terlab ketgan. Gasperini yosh bo'lib qolgan, yugurdi, oxirgi daqiqada urdi-yu. Ani Argentinani so'layman.
0: So'l, so'l ya. Siz İtalya'da bo'lgansiz-ku, ko'rgansiz-ku shu
1: Roman o'yinini ko'rganman, yomon bo'ladi-da. Shuning uchun ham menimcha stadionlarni yangilamaydi bular. Eskiroq stadionda Juventus qunaqa emasdi, Juventus yangilagan. Yaxshi qilib qo'ygandi. Yaxshi uyda janjal bo'lmaydi, o'z bilasizmi?
2: Tosh yo'qda, tosh yo'q otaydiz.
1: Bu yo'lda qaynab yotibdi.
0: Sansironi yangilashmoqchi de mana. Yo'qotadi de shu atmosfera.
2: Bunyod ko'rdim, simchiga chaqqingiz kelmaydi, qaraysiz.
0: Top toza ham yo'q.
1: Yutvarasiz.
2: O'ta beparosat ham bunday.
1: Chaqib yutvarasiz.
2: Paxtakorni bemalol.
1: Paxtakorni tosh ham otsangiz bo'ladi.
2: Tosh ham otsangiz
1: bo'ladi.
0: Xalqon stadionida nima qilsiz qilasiz?
2: Qisqasi o'rtoqlar Fabio Cannavaro revolyutsion o'zgarishlar qilyapti terma jamoa.
0: Ya'ni
2: hozir e'lon qilinmadi. E'lon qilinmadi. Mana sentyabr oyi oxiridagi FIFA kunlariga juda katta o'zgarishlar, ya'ni chaqiruv oladigan futbolchilar hozir faqatgina Bragadon bilib qoldik-ku. Ikkita yosh bolamiz chaqirdi.
0: Ha.
2: Umar al-Rahman Aliflar bor-ku, jamoa sardori bo'lib tushdi ajablanmay.
0: Yo'q.
2: Ha, shu daraja.
0: Eskilarni hammasini deyarli.
2: Yo'q, bilmayman, u eskilar ham bordir, lekin Jahon chempionati yuziga tarsak tushirdi-da.
0: Ha, ha, ha.
2: Yuziga tarsak tushirdi.
0: Yedi lekin.
1: Lekin Jamol o'zi aslida boshida ham qilmoqchi bo'lgan ekan.
2: Osiyo kubogida, Osiyo kubogida endi anaq qilmoqchi. Nimadir
0: qilsin.
2: Qilmasam deyapti, O'zbekistonni ham yetib olmasam bo'ldi deyapti. Murabbiy Kannavarani yuziga kresli otib.
1: Keyin Jamol unda hozir unda terma jamoada o'ynagan futbolchilar bor uzoq yillar. Jahon chempionati borib keldi hamma, ko'rdi qanaqa ahvolligini. Bari yaxshi o'ynashmadi deb hisoblanadi-yu. Murabbiy emas, futbolchi ham o'ynashi bor, alohida. Bularni o'zi ham rozi bo'ladi.
0: Ha, endi bo'ldi, endi oshini ochib, yoshini yashab, endi bo'ldi.
1: O'zi ham rozi bo'ladi. Shuna yuziga qarab turib, esingda yo'qmi, deyolaydi.
2: Hozir Superligadan ham bor-ku, o'ta yangi nomlar chaqirilishi mumkin. Superligadan ham ko'p yoshartirib yuborish ehtimoli.
0: Mana O'rozov bilan Karimov isbotlab berdi-da bizga. Mana bo'larkan u degan narsani ko'rsatib berdi. Savol. Eski tarkibdan qolish kerak bo'lgan 3 nafar futbolchi.
1: Hamma biladi-yu.
2: Shomurodov,
0: Eldor,
1: Abbos, anaqa Husanov.
0: Husanov.
2: Ay, endi men Husanov, Abboslarni hech qanaqasiga eski tarkib qo'shmayman. Bari yoshku bular.
1: Eldor,
2: Eldor, Yusupov, O'tkir.
0: Men bitta ham darvozabonni qoldirmagan bo'lardim.
2: Yo'q-da boshqa.
0: Endi boshqasini topgan bo'lardim. Ubaydullayev olib chiqqan bo'lar masalan.
2: Yusuf, O'tkir, Eldor.
0: Hoji Akbarchi.
2: Hoji Akbar.
1: Behruz chiqdi kun o'rniga deyman.
2: Hoji Akbar bilmam. Hoji Akbar ko'p jarohat olyapti-da. Masalan, o'tgan yilgi sport formasiga qayta olmadi. Qaytsangiz Osiyo Kubogigacha bo'lmasi yo'q. Hoji Akbarga teng keladigan futbolchimiz yo'q. Uning futbol intellekti Behruzlarkidan yuqori-da.
1: Sergeyev.
2: Anaqasi Sergeyev ham ko'rgan yo'q oxir paytda. Endi Eron chempionatidan o'ylayapti dunyo.
0: Ha, sizda Sergeyev. Kimda dedingiz yana?
1: Eldor.
0: Eldor yana?
2: Menda Ashurmatov.
0: Ashurmatov. Siz
2: Shomurodov, Yusuf Ashur.
0: Ha, shuning ikkitasi bo'lmaydi.
2: Yo'q, Aliqul.
0: Ha,
2: Ashurmatov emas, Aliqul.
1: Men Iskandarov.
0: Ha, Jamshid.
1: Ha, to'rtta bilan o'ynayman dedim, va'da berdik-ku. Sol berganimizda. To'rtta himoyachi bo'lganda.
2: Ham yaxshi bo'ldi.
0: Lekin har qanaqasiga ham aylantirib kelsangiz, bu istalgan odam variantida Eldor bo'ladi. Boshqalar almashishi mumkin.
2: Eldordagi futbolchimiz yo'q-da.
0: Ha, ha, Eldor bo'ladi.
1: O'sha yutqizilgandan keyin borki, men bitta sir aytaman. Yutqizib Kongoga qaytib kelganimizdan keyin mehmonxonada o'tirganimizda Eldor endi menimcha boshqalar danam ozgina xafa bo'lgandek bo'ladi-yu, bilmaydi futbolchi endi ichidan nima o'tgan bo'lsa ham. Bari yangilash kerak tarkibda degan masalada gap bo'ldi-da, ozgina. Keyin men eshitmamki, o'zi boshda shu bo'lgan, lekin hozir bular bormasa, keyin bular borganda nima bo'lardi degan qolib ketadi-yu. Guruhdan chiqib qo'ysa ham yoshlar bilan borib, anula bo'lgan, yarim finalgacha. Shunaqa bo'ldi. Endi hamma o'ynadi, ko'rdim. Neymar ham o'ynatdi-yu, mana ko'rdinglar dedi, bo'ldi. Endi so'ramasizlar deganday qilib. Endi bizga klub aytdi-da, bari men ham o'zi yoshim bir joyga bordi, boshqa dedi. Men xotirjam bo'ling Eldor dedim. 4 yildan keyin dedim, bari asosiy hujumchi bo'lasiz. O'zbekiston chempionatining hujumchilaridan kelib chiqib aytayapman. Bir favqulodda kim o'yin chiqib qolmasa dedim. Shunaqaroq kim bir. Chunki umumiy bilasiz-ku.
0: Normal hujumchi bo'lganda Husaynni olib kelmasdi-da. Ayman Husaynni masalan. Normal hujumchimiz bo'lganda.
1: Yo, endi hujumchilarimiz o'zimizni ligamizga mosdi, darajasi ham boshqa.
0: Sergeyev ham ketib qoldi mana. Mundoroq eplab turgan hujumchimiz. Bitta Abduxoliqov hozir ko'rinib turibdi-da hujumchilar orasida, Bobur. Başka yok değil mi? Yakı, yarkı etken.
1: Temur Hoca anca kayıt oluyor da.
0: Ha, Temur.
1: Ne kadar oldu.
0: Yakışmaz. Eski çüşüp etti. Şu, şu balanı birinci farzandı utup bakende hem iş durdum de. Nege bunge bunçali sınav bunçali kitme ketige bunaka oğranaka berarken ha? Kısası maylik, payşam günü. Ha? Şu bilen nasip olsa Çempiyonlar Ligası oylarını utkazıp Asiyonikini hem başkasını hem hamasını keyin görüşemiz.
1: Başan geç hamilim tapılıp kalış mümkün böyle olmanda.
0: Bana şuna kadar bir umidim var. Şu bittesi bu sen.
2: Tapılıp kalışmaz, onun geçe müzakerelerimiz yakınlar.
0: Ha ha, şuna kadar şuna kadar.
2: Cüdekette, cüdekette, stratası uğran kullanmayı ister. Cüdekette, yani Sauda brendi de İslam'ı, kampanya de İslam'ı. Cüdek kub nöller hakkında Sauda gitti yaptı. Bu nöllerin hem ahırı da estin çizik ortasında yuvay düşken çizikler hakkında gitti yaptı. Şan için bana bugün bomboş, bomboş köçeler diye başlığı etsin.
1: Kim koyu? Ama...
2: Uzun uzun yapıp koptu.
1: Kim koyu var
2: mı? Toş toş toş.
1: Palatadan kim koyu var mı?
2: Toş toş diye.
1: Şunçalı kereyliğini bildir attı.
2: Ey kudam ben senden sonra olmadım. Dillen. Kana azam rahmatlı. Yomo yor taşı gündü.
1: İşte kartan taşı sıvıladı. Dana taşı var şeyde rahmet edin.
2: Kaltıray diyeyim. Ey kudam ben senden tırla sonra olmadım.
0: Yok. Bir gap açığını aytib qo'yaylik. O'tgan mavsumdagi hamkorlarimiz hammasi bizdan rozi ketdi. Ularga faqat foyda bo'ldi biz bilan hamkorlik. Faqat o'zimiz narx qo'jirib yubordik-da. Juda ko'paytirib yubordik-da.
2: O'zimizga yuqori baho berib yubordik-da.
0: Yo, yo, kattaroq brendlarni chorlamoqchimiz. Ya o'sha nollar haqida gapirdingiz-ku.
2: Anaqa keladi, masalan, Amazon, hozir Amazon.
1: Ular jiddiy podkastlar borsa-chi?
0: Ya boraversin,
2: mayli. Amazon, Google.
0: Ya Jabal aka to'xting.
2: Aerobus
0: 10 yil bitta homiysiz chiqdi-ku. Shu yarim mavsum homiy kelganligi shaytonlamaylik.
1: Homiy shunaqa bo'ladi-da. Haligi bitta askar sovqotadi, eshitganmisiz?
0: Yo'q.
1: Podsho o'tib ketayotgan bo'ladi, sovqotib turgan bo'ladi. Shunaqa turasanmi deydi, "Sen hozir men senga kiyim kirgizib yuboraman" deydi. Esdan chiqib qoladi. Ertasiga kiyim borlaringiz o'lib qopdi deyichadi. Xat tashab ketgan bo'ladi. Hozirim shu paytgacha men sovqotmasdim chidardim. Ani vaqtingizdan keyin o'ldim deydi. Chidolmadim deydi. O'shanaqa bo'ldi-da hozir homiylar. O'ldik.
0: Yomon tushdi lekin.
1: Tushdi, bo'lib ketdi.
0: Keyingi dastur yo'q endi.
1: Yo'q, rahmat kelgandan ham kelishib menimcha. Bittamızın namımız çıkıp durursa mühendip et duruyla değil.
0: Üç kişiliydi. Babamızı bir kişi bozuyam otkızı aldık futbol polisi. Üç kişiliydi. Adamla organ koyuyor.
1: Buna kadılmaz. Üç kişiliydi. Bir kişiliydi bozuyam. Sonra koyu vurardım.
0: Hay mali. Konuş günce.

Yolg'izlik yomondir, judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni. Sensizlik.